pardunk. Eskili, ekin ökvesili lüma havzıgmada müzik esna. Boz en elektili, alever internasyonel eskano, ola en oruru ismulu hüm. Hüst grani, adıvatiyen grupa skene, boller man husklen, est en vatimlali oruru. Nu, Mussolini fasani, and would you get it? I'm not going to be able to do it. Lüsen von Alemannia und halachne mir der kleine Pudel Nestan. Wissen Sie nicht? Alet, Ort, Bollermann, Ex-Gurini. Ciao.